Zabatiya havaşı ile başarı efrinde gerek akı meydani ko, bazara başarı ve girtina ko, anjami da ucbu ko, şupandına rövşa ko, dağır kırna ka, odasreje ya, lisar milke, kiştiya, o karu bine ko, lisara kırna ka, pekirna ka, organize kırna ka, haydar yan ko, ba avaya ki ko, hesin kırna ka, tevgara valatiyan parıstına di, men ingişçimiz gurebike, o avay garo ko, şupandına ko, penapundına ko, Panda buna ka xudana ko dikanin be demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan giredayi pağji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko peviste berdavam dike be ko avaya ki ko başdir bebe, o da başkirina ka rövşin ko hizmet guzeri, Bu hezkirine ka nimiza giştiya le bajare efrine. Anjumana bajare ko bajaroke elebi ko efrine khabaten ko zazikirine ka Runi hikirine ka le bajaroke anjumana dan ko de çerçubaya plana şupandine de Kuşbu ko baştır kirna ka rauşen hizmet kuzari o bişkistina ka hizmetin kuş valatiyan re tepişkeş kirin. Khabatin runi ha kirna ka başdiri kuşi baştari buna dibin ko da baştır kirna ka tavgara hat şuna de ko da mizmerin şevede. O behez kirna ka ulik hari giştice bi avaya ki kopi di viyen khelke haydabike. O pişt kiraya organize kirna ka rauşen hizmet kuzari li bajaru gebeke.

Cederiyen her emeko, birindar buna, çent kesinde encameko, gulandına koran dedi demeko, şahiyeko davat ede, le bajare dumaye, le kovun davari şame.

Alo ver, em gişinde bir xeleke maya iro. Bu eş Juliana Burebom, Riya Radio Delal. Gelek ispaz, şubu bahter kirin ava, u hertim, hındaki fokhaşiyede bimine.

Jederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko gulandına koran dede demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Jedeliyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dedi damenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

bir bıve bacarek bıve penaberi sersin oran. Anji çava bejim, mina kudu aso yek durda ase bi mine naurente. Mina kudu dest kırkate bülüveşin, bu dernek efeden gete. Mina kudu jinişka ve peye bizani, kuji temeni te. Sedan, salan, demu zaman bühürye.

school district would dia haya sala de sedusia berizoinide uko gubesh khani in ziti in kevinji lino kubunde hene u evhemiji jisevdama rumani dene u belge in diruki kudahlistan shindiken kudisit sala çaran zaynide berad günde gibi lipi şuşim bu O tevadira baya ko sirusi lisir bera devan da manji dibeje. Ko ev mazintinin başarı çiya edilune ya. O navanda korgeriya ko yanok çaya ko çiya isamane ya. O jehe da ruberi edeji mazintiri gondan bakure Suriye ya.

Zabatiya hava şal başarı efrini de gerek a meydani ko bazara başarı ve gertina ko anjame da ujbu ko şu pandına rövşa ko dagır kırna ka odas rejeyi alı ser milke kiştiya o karu güne ko lisar a kırna ka ve pekirna ka organize kırna ka haydariyan ko ve avaya ki ko hesin kırna ka tevgara valatiyan parıstına di men ingişti müzgure bike o ave garo ko şu pandına ko pena pundına ko Panda buna ka xudana ko dikanin bi demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan li guri ko, talamatiyan gredayi paxji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha vaşa şapandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pe üste ber davam dike be ko awayaki ko başdir bi be, o da başkirina ka rövşin ko.

Jederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran derdi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Oliver, em gişinda ve xalaka maya iro. Bu ajuliano burabom. Priya radio delan. Gelek spas, şubu bahter kirinawa. Bu hertim, hundake fukhaşide biminim.

Zabatiya hava şle başarı efrinde gerek ag meydani ko bazara başarı ve kırtına ko anjame dağış bu ko şu pandına rövşa ko dağır kırna ka odas reje ya lisar milke kiştiya o karo güne ko lisar akırna ka ve kırna ka organize kırna ka haydariyan ko ve avaya ki ko hesin kırna ka tevgara valatiyan parıstına dimen ingişçimiz gurebike o avay garo ko şu pandına ko pena pundına ko Panda buna ka xudana ko dikanin be demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji o meşan le guri ko, talamatiyan gredayi pağji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha başaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pevista ber davam dike be ko awaya ki ko başdir bibe, o da başkirina ka rövşin ko hizmet gozeri, Bu hezkirin aka nimiza giştiya le bajare Efrin'e.

Cederiyen herime ko birindar buna çent kesende encame ko bulandına koran derdi demen ko şahiye ko davat ede le bajare dumaye le kovun davari şame.

Are aradın kısmete her yasını. Lecu keri iskembile kavci her yakdı çine peşadını. Are aradın kısmete kurmuk keze çule.

Helal doğru kelekke hadi bin et diyare çay kurmuşla jigeri vejit keç hene bin hudane devran o mala mugo belkerdile hudavo lel vadif ker.

Cederiyen herimi ko birindar buna çent kesinde encame ko bulandına koran dedi demen ko şahiye ko davat ede le bajare dumaye le kovun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko gulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cedeliyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko bulandına koran derdi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

bu kısım ku şartu ku buna berin be ku na yine li eşi ve gurandına vanji be avaya ki evlühiya bu valatiyan vanji zihmetiye de jeye meşandı.

Alo ver, em gişinde bir xeleke maya iro. Bu ajuliyana burabom. Riya radio delal. Gelek isbaz, şubu bahter kirin ava. Uhertim, hındaki fukhaşiyede biminim.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dede damenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kovun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko gulandına koran dedi demeko şahiyeko davat ede de bajare dumaye le kovun davari şame.

Jederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko gulandına koran derdi demeko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Oliver, em gişinde bir xalık ama ya iro. Bu Juliano Burebom, Ria Radio Delal. Gelek spaz, şubu bahter kirin ava. Bu hertim, bundaki fokhaşiyede bir minin.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cederiyen her emeko, birindar buna, çent kesende encameko, bulandına koran derdi demeko, şahiyeko davat ede, le bajare dumaye, le kovun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Jederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran derdi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cedeliyen her emeko, birindar buna, çent kesende encameko, bulandına koran derdi damenko, şahiyeko davat ede, le bajare dumaye, le kogun davari şame.

Zabatiya hava şil bajarı Efrin'i de gerek agı meydani ko bazara bajarı ve girtina ko anjami da ujbu ko şupandına rövşa ko dağır kırna ka odasreje ya lisar milke kiştiya u karu güne ko lisar akırna ka ve pekirna ka organize kırna ka haydariyan ko ba avaya ki ko hesin kırna ka tevgara valatiyan parıstına di men ingişçimiz gurebi ke u avay garo ko şupandına ko penapundına ko Panda buna ka xudana ko dikanin bi demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan giredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko peviste, berdavam dike be ko awaye ki ko başdir bibe, o da başkirina ka rövşin ko hizmet guzeri, Bu hezkirine ka nimiza giştiya le bajare Efrin'e. Anjumana bajare ko bajaroke ele bi ko Efrin'e khabaten ko zazikirine ka Runi hikirine ka le bajaroke anjumana dan ko de çerçuvaya plana şupandine de Kuşbu ko baştır kirna ka rauşin hizmet kuzari o pishkistina ka hizmetin kuş valatiyan re de pishkish kirin. Khabatin runi ha kirna ka bajliri kuşi baştari buna dibin ko de baştır kirna ka tavgara hat şuna de ko de mizmerin şevede. O behez kirna ka ulik hari giştije bi awaya ki kopi di viyen khelke haydabike o pishkiraya organize kirna ka rauşin hizmet kuzari li bajaru gebeke.